Yani kat koneksiyon demil tren indiga zamragana yerkindere ago enen o kat koneksiyon demil tren indiga zamragana ge tosere ago dam hundo kendere tegiren aynen o sosyete ana mursa turusu gına dam maliye enara gına dilli kendere tegiren o dur yemayen o eski minister aynı finans minister maliye mara o dur kana gendir okur o dur kana gendira Gurtharanu dam gendiga enar kendiga peret gurtha anu miliara marta tozo miliara kadra tozo tegna franka sefa gana dam ara enaranu onji anu society anu marsa turusu gana mara gana da fokendere za kare PND chat demil connection anu demil training diga za mara maliar ago enara droko kedindere ago musada enar dam hundu gurtudga te dur ko nukin wokur odur kana gendagana minister aynu malinga Tahir Hamid gelingi mere kana resmiyar iftitama genne ter bara yema aynu ngoskinga misyo aynu evelese yani aynu radunga yema aynu ngoskinga re proje arani aynu odur mongo odini aynu profesa aynu mongonga te odur amaranu prezensiyal aynu hakumiyanga yer kendini odur turtini En anu proje en hakum odur za odur ago hakumu ya odur za hermende ki kate giren proje en hakumu ya en odur hermende janib en en monga te giren odur turtini okur odur turti çakendra amaranu musiline odur çika gana ki da fokendini ago da fokin janib en hermando odur adavondo odur tutra en o an en delege general en guvernema ni en o profes en o geranga en o monga en o Abdullah İbrahim Siyah mıra da fokinin. Ago proje aran hakum o dürki ka gana ina aran tisra ina aran tisra ina gana dilli rahen der. Ago tegira rapor dilli gen der. Proje aran ni anu mongo durko hakuma ina aran gana wada anu budolong marshal mai dili debi goyenna. Herima anu tisra iken gana tegira resmi ar oddu turtini. Za herima ara gana ago tisra iken gana dilli ini teri iken teri iken ina gana Dilli rapor hundu da rendega tekrar ago resmiyer o dünyanın mongo türtre. Ter bara yemanın uskiyan kâr yemener aynı otel radisson bulu indiga ago çana aynı tevi aynı ardo ina aynı normo izo de vendemil indiga te bada nikaj aynı ya çu gendre amaranu aktera aynı şerikadaye amaranu gana geyda fokinin. Ago janib aynu şirkada aynu minister aynu ticara ngamre amaranu şirkada kayar dida gana ago çana genir çana ya çu gana ago niqash inara da goyendin ago niqash o durko janib aynu inara ama şirkada dida gana za şirkada durko ago janib aynu hakuma ini fadda gana norma aynu alemiye kayar afrika alemiye durko inara ama jerko za hirma aynu gendi çika gana Dili da tabukçinin tekrar aynı yani aynı administrasyon public hakomay amaranu sektör privé amaranu ago ticariye gına dili da fokender ina norma aynı za munazamara alemiye ina aynı za hirma aynı gendi çıka gına dili ina ara gına dili da da rayender ago prodüksiyon hirma aynı do za şirkada durko hirmendiga yani ina aran meşruba gına dili da hirmendiga tekrar ya çu gına ina da nikaş gendire amara şirkada gana ayna ara durko dilli wasa chenden za ministrun farag re za ma şirkada gana ina no ago to jihada duri achu gana da niqash gendra za tabak chindiga dilli ago to jihada chenne ter para proje ayna swed indiga mirana odur ni ayna kumra indiga tena odur ago shaba da gana ago fokini tedrib ayno sosio profesyonel indiga za amarano shabab shabada gana hirme didina za ago tedrib geçen er hirme vasat kenne de za anyana ago dam orenga tegene o durkana gendini za tedrib vasat kende ga janiba no tedrib ina shasha dur ko vasat vasat kende cheke ina dur ko mekani janiba no ama makanase tisete ga janiba ayno tayer anano kutir tayer indiga ina ara gana ago tedrib vasat kende za anyana hirme vasat kende ago fenore za an yana dam oren ata giren o dur amarını proje süvede indiga gana ama şaba da yani kumran gana dilli o saken diyecek. Labara ni yani kumran labara tanda mini atusre labara an gahasen yandıran lene lömengay telem gayuz emra gahasen yandıra an kran yandıran kar Salih Muhammed Salih saga ke samwe kren gerdere donna ke yandıran.